0: Ne. Evet, saç çok.
1: Evet. Sana çaygın terbiye sen. Jel to ono što ste mislili?
2: Normalno.
0: Čekaj, evo, da.